0: parçası. Sen
1: Sefor.
2: Twenty-five radio. I'm gonna send you a corrected bin.
1: Sefor. Status.
3: Sefor.
1: Sefor.